Soytarılık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe. Bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yar.

içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

yalvarırım ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok acıtandır.

ağrırken tek başıma oturmuşsam henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam sen yoksan yine

gitmesi, ne gitmesi, ne haber efendim, ne bitmesi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları uyarıyor. Son teknolojiyle bile 3 tarım ürününü kurtaramayabiliriz. Yeni bir araştırmaya göre iklim krizine karşı kullanılabilecek son teknoloji yöntemler bile küresel ısınmanın etkileri karşısında 3 tarım ürününü korumakta yetersiz kalabilir. Kahve, kakao ve üzüm üretiminin küresel ısınmayla birlikte giderek istikrarsız hale geldiği belirtiliyor. Bu durum milyonlarca çiftçinin geçimini de tehdit altına alıyor. Araştırma ekibi son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde tartışılan bir jeomühendislik tekniği olan stratosferik aerosol enjeksiyonunu merceğe aldı. Bu yöntemde atmosferin üst katmanına güneş ışığını yansıtacak parçacıklar salarak gezegenin soğutulması hedefleniyor. Bilim insanları Batı Avrupa, Güney Amerika ve Batı Afrika'daki 18 önemli tarım bölgesinin 2036-2045 yılları için modellerini çıkardı. Sonuç olarak stratosfer ferik aerosol enjeksiyonu sıcaklığı düşürse bile yağış, nem ve hastalık riski gibi kritik değişkenlerin tarım ürünlerini istikrarlı hale getirmekte başarısız olduğu tespit edildi. Yalnızca 6 bölgede stratosferik aerosol enjeksiyonu uygulanmayan bölgelere kıyasla dikkate değer bir iyileşme görüldüğü belirtiliyor. Araştırmanın yazarlarından Dr. Ariel Morrison, sıcaklığı düşürmek tek başına yeterli değil. Kakao, kahve ve üzüm gibi bitkiler sadece ısıdan değil, nem ve yağıştan da etkileniyor. Bu kadar karmaşık bir sistemi tek bir yöntemle dengelemek mümkün değil diyor. Araştırmacılar, tarımın geleceğini güvence altına almak için yerel adaptasyon stratejilerine, sürdürülebilir uygulamaya ve uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Alarımda. Çetiner Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları uyarıyor. Son teknolojiyle bile 3 tarım ürününü kurtaramayabiliriz. Yeni bir araştırmaya göre iklim krizine karşı kullanılabilecek son teknoloji yöntemler bile küresel ısınmanın etkileri karşısında 3 tarım ürününü korumakta yetersiz kalabilir. Kahve, kakao ve üzüm üretiminin küresel ısınmayla birlikte giderek istikrarsız hale geldiği belirtiliyor. Bu durum milyonlarca çiftçinin geçimini de tehdit altına alıyor. Araştırma ekibi son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde tartışılan bir jeomühendislik tekniği olan stratosferik aerosol enjeksiyonunu merceğe aldı. Bu yöntemde atmosferin üst katmanına güneş ışığını yansıtacak parçacıklar salarak gezegenin soğutulması hedefleniyor. Bilim insanları Batı Avrupa, Güney Amerika ve Batı Afrika'daki 18 önemli tarım bölgesinin 2036-2045 yılları için modellerini çıkardı. Sonuç olarak stratosfer ferik aerosol enjeksiyonu sıcaklığı düşürse bile yağış, nem ve hastalık riski gibi kritik değişkenlerin tarım ürünlerini istikrarlı hale getirmekte başarısız olduğu tespit edildi. Yalnızca 6 bölgede stratosferik aerosol enjeksiyonu uygulanmayan bölgelere kıyasla dikkate değer bir iyileşme görüldüğü belirtiliyor. Araştırmanın yazarlarından Dr. Ariel Morrison, sıcaklığı düşürmek tek başına yeterli değil. Kakao, kahve ve üzüm gibi bitkiler sadece ısıdan değil, nem ve yağıştan da etkileniyor. Bu kadar karmaşık bir sistemi tek bir yöntemle dengelemek mümkün değil, diyor. Araştırmacılar, tarımın geleceğini güvence altına almak için yerel adaptasyon stratejilerine, sürdürülebilir uygulamaya ve uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

BFM'den günaydın herkese. Hafta başında 21 Eylül pazartesi sabahındayız ve saatler 8'i 6 dakika geçiyor. Sabah haberleri başladı. Güzel şarkılarla başladık güne. Birazdan hava durumu bakalım ne diyor. Saat 10'a kadar beraberiz sabah haberlerinde. Günaydın Trakya.

0: Küpe FM reklam.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Hava durumuna şöyle bir bakış attığımız zaman Balkanlardan nihayet artık böyle serin hava, sonbahar havasını özleyenlere de mutlu bir haber geliyor. Bu geceden itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor Balkanlardan. Salı ve çarşamba sonbahar havası var. Önce tabii bizim komşudan geldiği için Trakya bunu yaşayacak. Mutlu musunuz?

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Son dönemde ortaya çıkan şahane şarkılarla ilgi gören gruplar Türkiye'deki R&B ve rap üstünlüğünü daha çok tehdit eder hale geldi. Manifest'le başlayan ve ardından hem erkek hem kız gruplarıyla devam eden bu güzel şarkıların furyası pop'ta yeniden şöyle bir hareketlenmeye sebep oldu. Bir ara biliyorsunuz sadece R&B ve rap şarkıları bütün listelere gidiyor, bütün radyolar onları çalıyordu. Şimdi de ikisinin karışımı böyle güzel şarkılar da çıkıyor ortaya. Serdar Ortaç ve Karma beraber söylediler. Saatler 8.30'a yaklaşıyor. Sabah haberleri devam ediyor. Birazdan bir başlayalım bakalım yeni haftaya hangi haberler öne çıkarak başlıyoruz.

0: Süper FM reklam.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum

0: Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

Dün akşam gözler Ahmetspor Beşiktaş karşılaşmasındaydı. Çünkü Galatasaray'ın ligde yenilgi aldığı hafta liderlik koltuğuna kim oturacak diye merak ediliyordu. Süper Lig'in 6. haftasında Diyarbakır'da oynanan maçta Ahmetspor Beşiktaş'ı 3-2 yendi. 13 puana ulaşarak averajla liderliğe yükseldi. Beşiktaş 12 puanla 2. sırada yer aldı. Bu arada tabii karşılaşmanın en ilginç, en çok konuşulan anlarından bir tanesi de karşılaşmanın 37. dakikasında Ahmetspor'un sahasında sulama sistemlerinin otomatik olarak bir süreliğine çalışmasıydı. Bu esnada karşılaşmaya birkaç dakikalığına ara verildi.

0: Küpe FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz. Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şöyle düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha herkese. Trakya'nın dört bir tarafında hafta başında sabahın bu saatinde radyolarınızdan bu güzel şarkıları dinliyorsanız doğru yerdesiniz demektir. Bir kez daha günaydın herkese. Haftaya nasıl havayla başlıyoruz hemen aktaralım sizlere. Soğuk hava severler mutlu olacaklar sanırım. Çünkü Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava geliyor. Bu akşamdan itibaren yurda giriş yapacak. Tabii önce Trakya etkilenecek. Salı ve çarşamba günü tüm yurtta sonbahar havası etkili olacak. Serin havayı özleyenlere duyurulur.

0: Küpe FM reklam.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Yıl boyunca çeşitli etkinliklerle yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Edirne'de bu kez gastronomi festivali vardı. Üçüncüsü gerçekleştirildi. Gastronomi festivalinde birbirinden güzel lezzetleri tatma imkanı buldu ziyaretçiler. Bu arada tabii festivalde akılda kalan anlardan bir tanesi de beyaz peynirli baklavanın tadımıydı. Şef Muhittin Fidan yapmış beyaz peynirli baklavayı. Çığır açtık diyor. Aslında bir börekten yola çıkmış ama sonra demişler ki neden buna şerbet koymayalım, neden bir şeyler eklemeyelim derken beyaz peynirli baklava yapmışlar. Tadına bakmak lazım tabii ama hani tadı güzel olsa da içerisinde beyaz peynir olan bir şeye baklava demek ne kadar doğru bilmiyorum. Bazı şeyler acaba orijinalinde kalsa daha mı iyi olur?

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: akşam.
1: Edirne Gastronomi Festivali'nde beğeniye sunulan diyelim beyaz peynirli baklavanın hikayesini az önce anlatmıştık. Bir başka baklava öyküsü de Amerika'dan geliyor. 30 yaşındaki bir Amerikalı ek gelir elde etmek için stadyumda maçların ardından önce bedava baklava dağıtmaya başlamış. Ondan sonra tabii işte büyük gazetelerde haber olmuş. Kısa süre içerisinde ticari bir gelire dönüştürmüş. Basketbol maçlarında şaka amacıyla satmaya başladığı Türk baklavasının ardından başka Türk tatlıları da satmaya başlamış. Şimdi bir ayda milyonlar kazanıyormuş. Baklavalar da Türkiye'den donmuş olarak gidiliyor ve orada bir fırında pişirdikten sonra tüketiciye ulaşıyormuş. Dediğim gibi bazı şeylerin orijinaliyle çok oynamamak gerekiyor herhalde. Dünyanın her yerinde baklava beğenilen bir tatlı. Her ne kadar bazı yerlerde Yunan baklavası diye bilinse de bizim baklavamızın tadını bozmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

0: PFM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çeriniz yazı hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.

ekonomik durum malum. Akaryakıt fiyatları malum. Dolayısıyla tüm bu sebepler 4 tekerden 2 tekere inmemize sebep olmuş. Haber böyle diyor. Artan maliyetler ve trafik yoğunluğu da tabii bunun etkileyen unsurlar arasında. Vatandaş ulaşım tercihini değiştirmek zorunda kalmış. Ağustos ayında trafiğe çıkan araçların %48'ini motosikletler oluşturmuş.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Kupa FM'de sabah haberleri pazartesi sabahı sona eriyor. Günün gelişmelerini biliyorsunuz. Saat başı bültenlerimizle sizlere aktarıyoruz. Biraz sonra haber bülteninde dinleyebileceksiniz ve gün boyunca saat 18'e kadar hem radyonuzdan gelişmeleri takip edebilirsiniz hem de Kupa FM'i eğer takip etmiyorsanız hemen şimdi Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Çünkü hem son dakika gelişmeleri hem de eğlenceli içerikler Instagram hesabımızdan sizlere ulaşıyor olacak. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bitti.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Bilim insanları uyarıyor. Son teknolojiyle bile 3 tarım ürününü kurtaramayabiliriz. Yeni bir araştırmaya göre iklim krizine karşı kullanılabilecek son teknoloji yöntemler bile küresel ısınmanın etkileri karşısında 3 tarım ürününü korumakta yetersiz kalabilir. Kahve, kakao ve üzüm üretiminin küresel ısınmayla birlikte giderek istikrarsız hale geldiği belirtiliyor. Bu durum milyonlarca çiftçinin geçimini de tehdit altına alıyor. Araştırma ekibi son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde tartışılan bir jeomühendislik tekniği olan stratosferik aerosol enjeksiyonunu merceğe aldı. Bu yöntemde atmosferin üst katmanına güneş ışığını yansıtacak parçacıklar salarak gezegenin soğutulması hedefleniyor. Bilim insanları Batı Avrupa, Güney Amerika ve Batı Afrika'daki 18 önemli tarım bölgesinin 2036-2045 yılları için modellerini çıkardı. Sonuç olarak stratosfer ferik aerosol enjeksiyonu sıcaklığı düşürse bile yağış, nem ve hastalık riski gibi kritik değişkenlerin tarım ürünlerini istikrarlı hale getirmekte başarısız olduğu tespit edildi. Yalnızca 6 bölgede stratosferik aerosol enjeksiyonu uygulanmayan bölgelere kıyasla dikkate değer bir iyileşme görüldüğü belirtiliyor. Araştırmanın yazarlarından Dr. Ariel Morrison, sıcaklığı düşürmek tek başına yeterli değil. Kakao, kahve ve üzüm gibi bitkiler sadece ısıdan değil, nem ve yağıştan da etkileniyor. Bu kadar karmaşık bir sistemi tek bir yöntemle dengelemek mümkün değil diyor. Araştırmacılar, tarımın geleceğini güvence altına almak için yerel adaptasyon stratejilerine, sürdürülebilir uygulamaya ve uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın, diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler kürsüsünden mesajlarını paylaşacak. Adana'da Saimbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu. Almanya'da Berlin eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde sol parti oyların %25,7'sini alarak birinci oldu. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir kamuoyu araştırması Brexit kararının tersine çevrilmesini ve Avrupa Birliği'ne yeniden katılmasını destekleyen seçmen oranının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.
2: Spor.
3: Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif faaliyetlere 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano maça kötü başladıklarını, rakibin de bunu çok iyi kullandığını söyledi. İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid evinde karşılaştığı Real Madrid'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 80 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6834 liradan, çeyrek altın 11173 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul 26, Çanakkale ve Kırklareli 30, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. 21 Eylül Pazartesi sabahından haftanın tam da kalbinden hepinize kocaman bir merhaba. Çaylar kahveler hazırsa önümüzdeki saatler boyunca haftanın ilk enerjisini birlikte yükseltiyoruz. Merakla beklenen World Tour 2026-2027 konser takvimini duyuran turnenin ilk durağı olan 26 Eylül 2026'da Gaziantep'teki hayranlarına seslenecek olan Türkiye'nin ardından Avrupa'ya uzanacak Moskova, Viyana, Berlin, Münih, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Paris ve Londra gibi birçok şehirde hayranlarıyla buluşacak olan Blok 3 bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Sonbahar resmi olarak kapıda, Eylül'ün o tatlı serinliği yüzünü gösterdi ama biz frekansımızda içinizi ısıtacak şarkılarla buradayız. 30. sanat yılına özel yeni projelerini açıklayan yeni şarkı ve klip çalışmanın sürdüğünü, iddialı bir klip hazırlığında olduğunu ve birkaç konser parasını bayılacağız diyen Demet Akalın'la en iyi ve en yeni müziği dinlemeye kaldığımız yerden Küpe FM frekanslarında devam ediyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı 40'lı bambu 3 katlı 299.95. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95. Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95. Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: ardından.
1: Süper FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

Pazartesi sendromunu stüdyonun kapısında bıraktık. Trafikte olanlara sabır, işinin başında olanlara kolaylıklar, güne yeni uyananlara da şahane bir hafta diliyoruz. Yeni teklisi Ölmem Ölemem'le YouTube Music Charts verilerine göre geçtiğimiz hafta Top 200 Türkiye YouTube listesinde yeni çıkış yapan şarkılar arasından en yüksek açılışı yapan şarkısıyla Melike Şahin bizlere sesleniyor.

0: FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan Yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının engellenmesi ihtimaline karşı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığının önemli bir seçenek olduğunu söyledi. Özel, kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz diye konuştu. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'ın müzakere masasına dönmesi için kapının açık olduğunu söyledi. Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD ile Grönland'da kalıcı güvenlik kontrolü kapsamında varılan anlaşmada Danimarka Krallığı'nın kırmızı çizgilerine saygı duyulduğunu söyledi.
2: Spor.
3: Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe'de 4 gol atan Vedat Muriç, tarihi galibiyetle milli araya girmenin takıma iyi geleceğini söyledi. Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, 8-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası istifa etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 80 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6834 liradan, çeyrek altın 11173 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul 26, Çanakkale ve Kırklareli 30, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Pazartesileri yeni başlangıçlar derler ya, umarım bu hafta size beklediğiniz tüm güzel haberleri, huzuru ve kolaylıkları getirir. Şimdi derin bir nefes alın, güne biraz mola verin ve bırakın melodiler bizlere eşlik etsin. Daha önce yayınladığı Gel Zor ve albümün habercisi Uyku Yok'la yeni döneminin sinyallerini veren, ardından da müzikal yolculuğunda kapsamlı bir adım atan albümde Zor, Duydum, Komşular, Olmazsan Olmaz, Uyku Yok, ardından Kavgam, Kız, Aşkından Ölüyorum olmak üzere 9 şarkının yer aldığı albümüyle dikkatleri üzerine çeken söz yazarı, besteci ve prodüktör kimliğiyle albümün yaratım sürecinde de aktif rol oynayan Umur Doma radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Yeni bir haftadan 21 Eylül'ün o dingin pazartesi gününden hepinize merhaba. Yaprakların yavaş yavaş sararmaya başladığı, Eylül'ün son demlerini yaşadığımız bu güzel günde Küpefan frekanslarında yayındayız. Türk rock müziğin en güçlü söz yazarı ve yorumcularından Teoman'ın zamansız eserleri farklı kuşaklardan sevilen sanatçıların yorumlarıyla Teoman Şarkıları projesi kapsamında yeniden hayat bulmaya devam ederken, Teoman'ın özel şarkılarından 17'yi kendi müzikal dünyasından izler taşıyan, yepyeni bir yorumla dinleyicilerle buluşturan Dolu Kadehi Ters Tut şimdi radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
5: Çeri.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Takvimler Eylül'ün son haftasını gösteriyor. Haftalık maraton resmen başladı. Yolcular, çalışanlar, öğrencisini okula yetiştirmeye çalışanlar, Küpe FM stüdyolarında karşınızdayız. Trafik yoğunlaşmaya başladı. Akış hızlı ama hiç stres yok. Çünkü en doğru müzikler ve günün en taze müzik haber gelişmeleriyle önümüzdeki birkaç saat boyunca birlikteyiz. Ritim, gerilim ve zarafet aynı potada erittiği karanlık ve rafine bir dünya kurduğu sözü ve müziği Sezen Aksu'ya, düzenlemesi ise Erol Sebepçi'ye ait olan derin baslar, dramatik yaylılar, rafine harmoniler ve ağır başlı çekim gücü yüksek, kontrollü ve groove üzerine kurulu Olay isimli yepyeni single projesiyle Atiye radyolarınızda şimdi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları uyarıyor. Son teknolojiyle bile 3 tarım ürününü kurtaramayabiliriz. Yeni bir araştırmaya göre iklim krizine karşı kullanılabilecek son teknoloji yöntemler bile küresel ısınmanın etkileri karşısında 3 tarım ürününü korumakta yetersiz kalabilir. Kahve, kakao ve üzüm üretiminin küresel ısınmayla birlikte giderek istikrarsız hale geldiği belirtiliyor. Bu durum milyonlarca çiftçinin geçimini de tehdit altına alıyor. Araştırma ekibi son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde tartışılan bir jeomühendislik tekniği olan stratosferik aerosol enjeksiyonunu merceğe aldı. Bu yöntemde atmosferin üst katmanına güneş ışığını yansıtacak parçacıklar salarak gezegenin soğutulması hedefleniyor. Bilim insanları Batı Avrupa, Güney Amerika ve Batı Afrika'daki 18 önemli tarım bölgesinin 2036-2045 yılları için modellerini çıkardı. Sonuç olarak stratosfer ferik aerosol enjeksiyonu sıcaklığı düşürse bile yağış, nem ve hastalık riski gibi kritik değişkenlerin tarım ürünlerini istikrarlı hale getirmekte başarısız olduğu tespit edildi. Yalnızca 6 bölgede stratosferik aerosol enjeksiyonu uygulanmayan bölgelere kıyasla dikkate değer bir iyileşme görüldüğü belirtiliyor. Araştırmanın yazarlarından Dr. Ariel Morrison, sıcaklığı düşürmek tek başına yeterli değil. Kakao, kahve ve üzüm gibi bitkiler sadece ısıdan değil, nem ve yağıştan da etkileniyor. Bu kadar karmaşık bir sistemi tek bir yöntemle dengelemek mümkün değil, diyor. Araştırmacılar, tarımın geleceğini güvence altına almak için yerel adaptasyon stratejilerine, sürdürülebilir uygulamaya ve uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın, diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler kürsüsünden mesajlarını paylaşacak. Adana'da Saimbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu. Almanya'da Berlin eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde sol parti oyların %25,7'sini alarak birinci oldu. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir kamuoyu araştırması Brexit kararının tersine çevrilmesini ve Avrupa Birliği'ne yeniden katılmasını destekleyen seçmen oranının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.
2: Spor.
3: Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif faaliyetlere 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano maça kötü başladıklarını, rakibin de bunu çok iyi kullandığını söyledi. İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid evinde karşılaştığı Real Madrid'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 80 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6834 liradan, çeyrek altın 11173 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul 26, Çanakkale ve Kırklareli 30, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Tünaydın, öğle molası resmen başladı. Haftanın en kritik saatlerindeyiz. Pazartesi gününün ilk yarısını geride bıraktık. Enerjiyi düşürmek yok, öğle yemeğinde olanlara afiyet olsun. Masasının başında çalışmaya devam edenleri de şimdiden kolay gelsin diliyoruz. Günün geri kalanına bomba gibi devam etmek için ihtiyacınız olan ritim ve en hit parçalar tam da bu frekansta. Yayınlanmasının ardından YouTube Trend'in listelerinde büyük bir çıkış yakalayan Türkiye, Avusturya ve Kıbrıs'ta birinci sırada yer alırken Almanya, Hollanda, Katar, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Kanada ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 17 ülkede YouTube Trend'in listesine girmeyi başardıkları yepyeni single çalışmaları Benim Olsan'a'yla Crush ekibi konuğumuz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tüp FM reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız. Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Günün tam ortasından, pazartesi öğleninden hepinize sıcacık bir tünaydın. Haftanın ilk gününün o koşturmacalı sabah temposunu atlattık. Şimdi biraz soluklanma zamanı Küpe FM stüdyolarında. Önümüzdeki saatler boyunca gününüzü hafifletecek, ruhunuza iyi gelecek melodilerle yanınızdayız. İster yolda olun, ister işte, ister evde. Şimdi derince bir nefes alın ve haftanın ilk öğle molasını müziğe bırakın. Günün en keyifli parçalarından biri tam şu anda başlıyor. Oran Açık Hava sahnesini dolduran hayranlarıyla şarkılarını seslendiren, konser sonrası alanı terk etmeyen hayranlarıyla adeta sevgi yağmuruna tutulan, kimseyi kırmayan, sevenleriyle tek tek fotoğraf çektiren ve sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla sevenlerinin ilgisine teşekkür eden popun kraliçesi Hande Yener bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri, Varnalı Caddesi, Nurul.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Salı sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. 20 ve 21 Kasım'da beraber söylüyoruz kapsamında Volkswagen Arena'da hayranlarına seslenecek olan Ebru Gündeş'le hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının engellenmesi ihtimaline karşı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığının önemli bir seçenek olduğunu söyledi. Özel, kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz diye konuştu. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'ın müzakere masasına dönmesi için kapının açık olduğunu söyledi. Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD ile Grönland'da kalıcı güvenlik kontrolü kapsamında varılan anlaşmada Danimarka Krallığı'nın kırmızı çizgilerine saygı duyulduğunu söyledi.
2: Spor.
3: Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe'de 4 gol atan Vedat Muriç, tarihi galibiyetle milli araya girmenin takıma iyi geleceğini söyledi. Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, 8-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası istifa etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 80 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6834 liradan, çeyrek altın 11173 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul 26, Çanakkale ve Kırklareli 30, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Da muss ich dann Bier.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

güzel remake şarkılardan birisiydi. Deli Gökhan Türkmen yorumuyla radyolarınızdaydı. Değerli dinleyiciler, Müzikal Tekan'ın Scoop FM'de gündüz yolculuğumuza bu güzel şarkıyla başladık. Hafta başındayız. Herkese hayırlı, güzel, keyifli bir hafta diliyorum. 21 Eylül 2026 tarihlerimiz ve sıradaki konuklarımız Sıla, Tolga Şanlı ve Elektra. Güzel bir Sıla şarkısını hatırlamış olacağız. Ortak bir çalışma, bir yeni versiyon diyelim, remake gibi bir çalışma olacak bu da aslında. Bana biraz renk ver şimdi sizlerle.

0: Reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
1: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM. Kamu sistem bir yaptım.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Küp FM reklam.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
3: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küpe FM reklam. Küpe FM.
3: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Sinema severlerin hoşuna gidecek güzel bir haberimiz var. Şimdi değerli dinleyiciler, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde Türkiye Sinema Festivali kapsamında 75 ilde yaklaşık 1500 salonda 17 yerli ve yabancı film gösterilecekmiş. 2 gün boyunca tüm filmlerin bilet fiyatları sadece 90 lira olacakmış. Geçen yıl 780 binden fazla kişinin katıldığı festivalde Avengers Endgame, Örümcek Adam, Yepyeni Bir Gün, Odyssey ve Oyuncak Hikayesi 5 gibi şu içinde bulunduğumuz zaman diliminin çok popüler filmleri izleyiciyle buluşacak efendim. Endgame birazcık eski kalıyor ama o da son yeni, yani daha doğrusu en son yapılmış iyi çizgi roman filmlerinden bir tanesi sayılabilir hala. Fanı çoktur yani, seveni çoktur. Bence güzel bir fırsat. Cem Yener'le devam edeceğiz. Gündüz yolculuğumuza, burası Küpe efendim.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Küpe FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bugün yine oldukça sıcak bir gün yaşıyoruz. Yaz günü gibi bir gün yaşamaktayız. Fakat bu gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları ciddi oranda düşecek değerli dinleyiciler. Söylemiş olalım, hatırlatmış olalım. Bilenleriniz vardır. Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava dalgası yola çıktı. Bu gece Trakya'dan itibaren giriş yapacak. Ona göre yarınki planlarınızı ne giyeceğinizi mesela yapabilirsiniz. Bu planlarınızı ona göre yön verebilirsiniz. Akif Alkan'la devam edeceğiz. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzda. Şimdi Ne Kadar Acınası isimli şarkısıyla Akif Alkan bizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları uyarıyor. Son teknolojiyle bile 3 tarım ürününü kurtaramayabiliriz. Yeni bir araştırmaya göre iklim krizine karşı kullanılabilecek son teknoloji yöntemler bile küresel ısınmanın etkileri karşısında 3 tarım ürününü korumakta yetersiz kalabilir. Kahve, kakao ve üzüm üretiminin küresel ısınmayla birlikte giderek istikrarsız hale geldiği belirtiliyor. Bu durum milyonlarca çiftçinin geçimini de tehdit altına alıyor. Araştırma ekibi son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde tartışılan bir jeomühendislik tekniği olan stratosferik aerosol enjeksiyonunu merceğe aldı. Bu yöntemde atmosferin üst katmanına güneş ışığını yansıtacak parçacıklar salarak gezegenin soğutulması hedefleniyor. Bilim insanları Batı Avrupa, Güney Amerika ve Batı Afrika'daki 18 önemli tarım bölgesinin 2036-2045 yılları için modellerini çıkardı. Sonuç olarak stratosfer ferik aerosol enjeksiyonu sıcaklığı düşürse bile yağış, nem ve hastalık riski gibi kritik değişkenlerin tarım ürünlerini istikrarlı hale getirmekte başarısız olduğu tespit edildi. Yalnızca 6 bölgede stratosferik aerosol enjeksiyonu uygulanmayan bölgelere kıyasla dikkate değer bir iyileşme görüldüğü belirtiliyor. Araştırmanın yazarlarından Dr. Ariel Morrison, sıcaklığı düşürmek tek başına yeterli değil. Kakao, kahve ve üzüm gibi bitkiler sadece ısıdan değil, nem ve yağıştan da etkileniyor. Bu kadar karmaşık bir sistemi tek bir yöntemle dengelemek mümkün değil diyor. Araştırmacılar, tarımın geleceğini güvence altına almak için yerel adaptasyon stratejilerine, sürdürülebilir uygulamaya ve uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.
6: Küpe FM.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın, diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da bugün 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların ardından hava sıcaklıklarının yarından itibaren düşmesi bekleniyor. Uzmanlar Rusya üzerinden Balkanlara ulaşacak soğuk hava dalgasının İstanbul'u da etkisi altına alacağını belirterek özellikle çarşamba günü sıcaklıkların 15 dereceye kadar gerileyeceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunun gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 30 şirkete kayyum atandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek sinema festivali kapsamında ülke genelinde yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 90 liraya izlenebileceğini açıkladı. Edirne Valiliğince düzenlenen Gastro Edirne 3. Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali'ni 3 günde 120 bin kişi ziyaret etti. Festivalin bu yılki ana teması kentin coğrafya işaretli simge ürünlerinden Edirne Beyaz Peyniri oldu.
2: Spor.
3: Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste aldığı sonuçlarla sezona başlayan Beşiktaş deplasmanlarda kazanmakta zorlanıyor. Bu sezon oynadığı 13 maçta 3 kez yenilen Beşiktaş söz konusu mağlubiyetleri deplasmanda yaşadı. Galatasaray'ın Macar futbolcusu Şallai yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan milli takımının aday kadrosundan çıkarıldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 80 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6834 liradan, çeyrek altın 11173 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul 26, Çanakkale ve Kırklareli 30, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma

Bugün yani 21 Eylül Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Barış Günü olarak anılıyormuş efendim. Günün temeli 1981 yılında atılmış. 2001 yılında ise 21 Eylül dünya genelinde şiddetsizlik ve ateşkes günü olarak ilan edilmiş. Ve maalesef içinden geçtiğimiz şu günde dünyanın birçok yerinde savaşlar var. Özellikle de son günlerde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hararetlenmiş durumda tabiri caizse. Yine İran, Amerika ve Orta Doğu'daki diğer aktör ülkeler bir çatışma halindeler. Lübnan'da olanlar, İsrail'in saldırıları vesaire. Orta Doğu'da bir ateş çemberi içinde uzun süredir böyle. Dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz şu tarihte dünyanın çok ihtiyacı olan bir şey barış. 2026'nın teması ise bu arada herkes her yerde her gün için barışa yatırım yap şeklindeymiş. Birleşmiş Milletler barışın yalnızca savaşların sona ermesi değil, günlük hayatta saygı, eşitlik, insan hakları ve dayanışmayla da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Küpe FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuzda şimdi Model grubunu ağırlayacağız. Yeniden bir araya geldiler biliyorsunuz ve harika şarkılar paylaşmaya başladılar. İkinci şarkıları da geldi bile. İyi bir sevgili son teklileri şimdi bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Sosyal medyaya şöyle bir baktığımızda bugün yine UFO'ların bir kez daha gündeme geldiğini, gündemde olduğunu görüyoruz. Böyle birçok video karşımıza çıkıyor. İran'ın başkenti Tahran'da gökyüzünde görülen gizemli bir cisim sosyal medyayı hareketlendirdi. Renkli ışıklar saçan ve gökyüzünde ilerlediği görülen cismin görüntüleri kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve viral oldu. Sosyal medyada UFO yorumları yapılırken cismin bir İHA, uçak ya da başka bir hava aracı olabileceği de değerlendiriliyor. Drone da olabilir, işte gizli bir Amerikan teknolojisi de olabilir diyenler de var ama bugün resmen sosyal medyayı işgal eden paylaşımlardan bir tanesi oldu bu. Göksel İpekçi 34 isimli yepyeni şarkısıyla az önce bizlerleydi. Ritmimizi düşürmeden Edis'te devam edeceğiz yolculuğumuza. Hayır.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Bu güzel hafta başında sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. En güzel şarkılarımızda Mavi Gri yepyeni şarkıları Kim Bilir'le bizlerleydi. Şebnem Ferah'la devam edeceğiz biliyorsunuz. Şebnem Ferah müzik dünyamıza geri dönüş yaptı konserleriyle. Aslında kendisinden yeni şarkı da bekliyoruz umarız. Yepyeni şarkılar da hazırlıyordur. Öyle bir düşüncesi, hazırlığı vardır. Konserlerle bizlerle birlikte olmaya başladı bu yıl içerisinde. Yılın güzel müzik olaylarından bir tanesiydi bu arada gerçekten. Darısı Sezen Aksu'nun başına diyelim. Gündüz yolculuğumuza devam edeceğiz. Şebnem Ferah'la beraber işte şarkısı Vazgeçtim Dünya'dan.

0: Metropol FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Türkiye'nin yeni müzik gruplarından Crash yepyeni şarkıları Benim Olsana'yla radyolarınızdaydı. Küp FM'de gündüz yolculuğumuzu bugün Ersay Üner'le noktalayacağız. Selam bizlerle olacak ve sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında direkt müzik keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın. Diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler kürsüsünden mesajlarını paylaşacak. Adana'da Saimbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu. Almanya'da Berlin eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde sol parti oyların %25,7'sini alarak birinci oldu. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir kamuoyu araştırması Brexit kararının tersine çevrilmesini ve Avrupa Birliği'ne yeniden katılmasını destekleyen seçmen oranının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.
2: Spor.
3: Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif faaliyetlere 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano maça kötü başladıklarını, rakibin de bunu çok iyi kullandığını söyledi. İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid evinde karşılaştığı Real Madrid'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 80 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6834 liradan, çeyrek altın 11173 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul 26, Çanakkale ve Kırklareli 30, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Dilek'le müzik keyfi başlıyor.

0: acı anlayana. Güzel gözlüm sen mi yana? Dünya senin manzaranla. Cenneti tadarım boynunda.
1: Küpe FM'den iyi günler diliyorum. 21 Eylül Pazartesi gününde, yeni haftanın ilk gününde birlikteyiz. Bugün ilk konuğumuz Zeynep Bastık.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
0: Küpe FM reklam.

Atiye'nin söz ve müziği Sezen Aksu imzalı yeni single çalışması Olay yayınlandı. Dans duygusu şarkının tamamına yayılırken orkestral detaylar ve armonik zenginlik prodüksiyona ihtişam ve derinlik katıyor. Kurtul-

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Tekirdağ'da ilk kez düzenlenecek Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali'nin açılış gününe konuk olacak. Şoray, 25 Eylül'de Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücel'le Tekirdağ Sultan Sofrası'nda buluşacak.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Berkay 7. stüdyo albümü Kavi'nin dijital müzik platformları ve radyolarda en çok dinlenen şarkısı Hata Benim'i kliplendirdi. Murat Şoker yönetmenliğinde çekilen klipte Berkay'a dizi ve sinema oyuncusu Aslı Turan'la eşlik etti.

Yaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu son kez.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları uyarıyor. Son teknolojiyle bile 3 tarım ürününü kurtaramayabiliriz. Yeni bir araştırmaya göre iklim krizine karşı kullanılabilecek son teknoloji yöntemler bile küresel ısınmanın etkileri karşısında 3 tarım ürününü korumakta yetersiz kalabilir. Kahve, kakao ve üzüm üretiminin küresel ısınmayla birlikte giderek istikrarsız hale geldiği belirtiliyor. Bu durum milyonlarca çiftçinin geçimini de tehdit altına alıyor. Araştırma ekibi son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde tartışılan bir jeomühendislik tekniği olan stratosferik aerosol enjeksiyonunu merceğe aldı. Bu yöntemde atmosferin üst katmanına güneş ışığını yansıtacak parçacıklar salarak gezegenin soğutulması hedefleniyor. Bilim insanları Batı Avrupa, Güney Amerika ve Batı Afrika'daki 18 önemli tarım bölgesinin 2036-2045 yılları için modellerini çıkardı. Sonuç olarak stratosfer ferik aerosol enjeksiyonu sıcaklığı düşürse bile yağış, nem ve hastalık riski gibi kritik değişkenlerin tarım ürünlerini istikrarlı hale getirmekte başarısız olduğu tespit edildi. Yalnızca 6 bölgede stratosferik aerosol enjeksiyonu uygulanmayan bölgelere kıyasla dikkate değer bir iyileşme görüldüğü belirtiliyor. Araştırmanın yazarlarından Dr. Ariel Morrison, sıcaklığı düşürmek tek başına yeterli değil. Kakao, kahve ve üzüm gibi bitkiler sadece ısıdan değil, nem ve yağıştan da etkileniyor. Bu kadar karmaşık bir sistemi tek bir yöntemle dengelemek mümkün değil diyor. Araştırmacılar, tarımın geleceğini güvence altına almak için yerel adaptasyon stratejilerine, sürdürülebilir uygulamaya ve uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.
6: Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın. Diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da bugün 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların ardından hava sıcaklıklarının yarından itibaren düşmesi bekleniyor. Uzmanlar Rusya üzerinden Balkanlara ulaşacak soğuk hava dalgasının İstanbul'u da etkisi altına alacağını belirterek özellikle çarşamba günü sıcaklıkların 15 dereceye kadar gerileyeceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunun gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 30 şirkete kayyum atandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek sinema festivali kapsamında ülke genelinde yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 90 liraya izlenebileceğini açıkladı. Edirne Valiliğince düzenlenen Gastro Edirne 3. Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali'ni 3 günde 120 bin kişi ziyaret etti. Festivalin bu yılki ana teması kentin coğrafya işaretli simge ürünlerinden Edirne Beyaz Peyniri oldu.
2: Spor.
3: Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste aldığı sonuçlarla sezona başlayan Beşiktaş deplasmanlarda kazanmakta zorlanıyor. Bu sezon oynadığı 13 maçta 3 kez yenilen Beşiktaş söz konusu mağlubiyetleri deplasmanda yaşadı. Galatasaray'ın Macar futbolcusu Şallai yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan milli takımının aday kadrosundan çıkarıldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 80 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6834 liradan, çeyrek altın 11173 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul 26, Çanakkale ve Kırklareli 30, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Son yılların dikkat çeken gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut, Teoman'ın özel şarkılarından 17'yi, kendi müzikal dünyasından izler taşıyan yepyeni bir yorumla dinleyicilerle buluşturdu. Dolu Kadehi Ters Tut'un 17 yorumu, Teoman'ın müzikal mirasıyla grubun çağdaş alternatif müzik anlayışını aynı potada buluşturan özel çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

0: Süper FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Sıla kendi repertuarındaki eserleri yeni düzenlemelerle yeniden yorumladığı özel projesinin ikinci şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Projenin yeni çalışması Olur'una Bırak, Tolga Şanlı tarafından yapılan yeni düzenlemesiyle yeniden kaydedildi.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288-318-2338.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Küpe FM reklam.

Edirne Gastronomi Festivali kapsamında sahne alan Oğuzhan Koç, konser sırasında protokol alanındaki bir izleyiciyle yaşadığı gerginlik hakkında açıklama yaptı ve olayın sadece sigara içilmesinden ibaret olmadığını belirtti. Oğuzhan Koç, arkada eğlenen binlerce Edirneli'nin gecesini bozmaya çalışan tek bir kişiyi alandan eliyorum. O yüzden bence Edirne ile aramıza girmeyin. Biz birbirimizi seviyoruz.

0: tamam. Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Group Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Group Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
5: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Melike Şahin'le veda ediyoruz. Son teklisi radyolarda, üst sıralarda, Ölmem Ölemem bir kez daha Küpe FM'de. Yarın saat 15'te tekrar görüşelim. Hoşça kalın.

0: Mehmet'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
2: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da bugün 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların ardından hava sıcaklıklarının yarından itibaren düşmesi bekleniyor. Uzmanlar Rusya üzerinden Balkanlara ulaşacak soğuk hava dalgasının İstanbul'u da etkisi altına alacağını belirterek özellikle çarşamba günü sıcaklıkların 15 dereceye kadar gerileyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler kürsüsünden mesajlarını paylaşacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının engellenmesi ihtimaline karşı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığının önemli bir seçenek olduğunu söyledi. Özel, kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz diye konuştu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'ın müzakere masasına dönmesi için kapının açık olduğunu söyledi. Edirne Valiliğince düzenlenen Gastro Edirne 3. Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali'ni 3 günde 120 bin kişi ziyaret etti. Festivalin bu yılki ana teması, kentin coğrafya işaretli simge ürünlerinden Edirne Beyaz Peyniri oldu.
3: Spor.
4: Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe'de 4 gol atan Vedat Muriç, tarihi galibiyetle milli araya girmenin takıma iyi geleceğini söyledi. Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, 8-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası istifa etti.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 80 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6834 liradan, çeyrek altın 11173 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok ve en sık dinlenen radyosundasınız. Küpe FM burası, 21 Eylül 2026 Pazartesi akşamında. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleyim sevgili dinleyiciler. Bugün 21 Eylül dedik ve aynı zamanda Dünya Alzheimer Günü ve Dünya Alzheimer Ayı olarak da Eylül boyunca devam eden bir dönem sevgili dinleyiciler. Alzheimer hastalığı tabii ülkemizde de çok yaygın. Aslında bize hafızanın ne kadar kıymetli olduğunu da hatırlatan bir gün. Çünkü bazı insanlar için dününü, çocukluğunu, hatta en sevdiklerinin yüzünü hatırlamak her gün biraz daha zorlaşabiliyor değerli dinleyiciler. Peki sizler en çok neyi hatırlamak istiyorsunuz bugün? Şu anda mesela çocukluğunuzdan belki bir anı, annenizin sesi olabilir, babanızın bir sözü olabilir, ilk aşkınız, ilk işiniz, bunların hepsi olabilir tabii ki. Pekala, başlıyoruz. Bu saat diliminde Türk pop müziğinin sevilen yıldızı Derya Ulu'la startı vereceğiz. Hani şarkısı radyolarınızda.

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi, söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden, bul beni. Kaybım oldu deyip dirilt yeniden, sen tanı beni. İçinden

daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Son beni gecelere sor. Nasıl içim gidiyor. Dayanmak çok zor. Geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Küpe FM reklam.

İki günlük hafta sonu tatili ardından tekrar beraberiz sevgili dinleyiciler. Yeni hafta belki de birçoğumuz için yoğun başladı. Tekrar güzel, mutlu bir hafta diliyoruz herkese. Ve kaldığımız yerden Türk pop müziğinin sevilen yıldızlarından Feride Hilal Akın'la devam edeceğiz şimdi. Özellikle sözleri kendisine ait olan ve aynı zamanda Mustafa Ceceli'ye de aranjörlüğü kısmında, beste kısmında da Ceceli imzasının olduğunu görmekteyiz. İşte o şarkı Rüzgar'ın Kızı şimdi pazartesi akşamı.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Sonbaharın artık kendisini iyice hissettirmeye başladığı günlerdeyiz. Sabahları biraz daha serin, akşamları biraz daha erken karanlık olmaya başladı tabii. Ama bir yandan da insanın içine elbette garip bir huzur veriyor sevgili dinleyiciler, öyle değil mi? Belki de bazı mevsimler dışarı değil insanın içini de değiştirebilir. Yani siz sonbaharı sever misiniz mesela? Yoksa yaz bitince morali bozulanlardan mısınız? Ama sonbahar Küpe FM'de her zamanki gibi çok güzel. Blok 3 ile haftanın ilk akşamında ilerlemeye devam ediyoruz. Ne yapıyorsun mesela? Şimdi radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Haftanın ilk iş günü geride kaldı ve haftanın ilk eve dönüş keyfinde. Türk pop müziğinin en iyileri bizlerle buluşmaya devam ediyor ve Eylül'ü de artık yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Yılın bitmesine de artık şunun şurasında 3 aydan biraz daha fazla zaman kaldı sevgili dinleyiciler. Bazen düşünebiliyor insan gerçekten de. Daha dünü Ocak ayındaydık aslında. 2026 da umarım sizin için güzel, huzurlu geçmiştir. Başında kurduğunuz planların hangisini gerçekleştirdiniz bilemiyorum ama veyahut hangileri daha sizi bekliyor. Belki de bazı şeyler için hala zamanınız var. Önünüzde koca bir yıl daha var diyelim. Ve Gülşen'le ilerliyoruz. İtaat Yok'la radyonuzda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları uyarıyor. Son teknolojiyle bile 3 tarım ürününü kurtaramayabiliriz. Yeni bir araştırmaya göre iklim krizine karşı kullanılabilecek son teknoloji yöntemler bile küresel ısınmanın etkileri karşısında 3 tarım ürününü korumakta yetersiz kalabilir. Kahve, kakao ve üzüm üretiminin küresel ısınmayla birlikte giderek istikrarsız hale geldiği belirtiliyor. Bu durum milyonlarca çiftçinin geçimini de tehdit altına alıyor. Araştırma ekibi son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde tartışılan bir jeomühendislik tekniği olan stratosferik aerosol enjeksiyonunu merceğe aldı. Bu yöntemde atmosferin üst katmanına güneş ışığını yansıtacak parçacıklar salarak gezegenin soğutulması hedefleniyor. Bilim insanları Batı Avrupa, Güney Amerika ve Batı Afrika'daki 18 önemli tarım bölgesinin 2036-2045 yılları için modellerini çıkardı. Sonuç olarak stratosfer ferik aerosol enjeksiyonu sıcaklığı düşürse bile yağış, nem ve hastalık riski gibi kritik değişkenlerin tarım ürünlerini istikrarlı hale getirmekte başarısız olduğu tespit edildi. Yalnızca 6 bölgede stratosferik aerosol enjeksiyonu uygulanmayan bölgelere kıyasla dikkate değer bir iyileşme görüldüğü belirtiliyor. Araştırmanın yazarlarından Dr. Ariel Morrison, sıcaklığı düşürmek tek başına yeterli değil. Kakao, kahve ve üzüm gibi bitkiler sadece ısıdan değil, nem ve yağıştan da etkileniyor. Bu kadar karmaşık bir sistemi tek bir yöntemle dengelemek mümkün değil diyor. Araştırmacılar, tarımın geleceğini güvence altına almak için yerel adaptasyon stratejilerine, sürdürülebilir uygulamaya ve uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Ek tercihler de rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.
6: Küp

Haftanın ilk akşamında ilerlemeye devam ediyoruz. Bu güzel sonbahar gününü Küpe FM'de yaşamaya devam ederken Türk pop müziğinin güçlü kadın seslerinden Tuğba Yurt burada olacak şimdi. Bugünlerde bizlerle buluşturdu. Bu yeni çalışmasını, video klibini de bizlerle buluşturdu aynı zamanda sevgili dinleyiciler. Bir ayrılık anlatısına yaslanıyor. Yeni video klibi ve özellikle nakaratın Onursuz Ozanlar tamlaması da şarkının başlığını veren sözü söyleyene yönelen o sitem duygusunu da taşıyormuş sevgili dinleyiciler. Tuğba Yurt yeni şarkısı Onursuz Ozanlar'la şimdi Küpe FM'de.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da bugün 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların ardından hava sıcaklıklarının yarından itibaren düşmesi bekleniyor. Uzmanlar Rusya üzerinden Balkanlara ulaşacak soğuk hava dalgasının İstanbul'u da etkisi altına alacağını belirterek özellikle çarşamba günü sıcaklıkların 15 dereceye kadar gerileyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler kürsüsünden mesajlarını paylaşacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının engellenmesi ihtimaline karşı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığının önemli bir seçenek olduğunu söyledi. Özel, kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz diye konuştu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'ın müzakere masasına dönmesi için kapının açık olduğunu söyledi. Edirne Valiliğince düzenlenen Gastro Edirne 3. Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali'ni 3 günde 120 bin kişi ziyaret etti. Festivalin bu yılki ana teması, kentin coğrafi işaretli simge ürünlerinden Edirne Beyaz Peyniri oldu.
2: Spor.
3: Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe'de 4 gol atan Vedat Muriç, tarihi galibiyetle milli araya girmenin takıma iyi geleceğini söyledi. Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, 8-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası istifa etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 80 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6834 liradan, çeyrek altın 11173 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Haftanın ilk eve dönüş keyfim devam ediyor. Küpe FM'e kulak veren özellikle direksiyon başında olanlara veyahut bir yerlere artık yetişmeye çalışanlar da olabilir. Bir an önce kendini eve atanlar da olabilir. Akşam planları da olabilir. Uzun yola çıkanlara, taksicilere, servis şoförlerine de, kamyon ve tır şoförlerine de özellikle buradan kocaman bir selam gönderelim Küpe FM'den. Belki şu anda bizi dinlerken önünüzde de kilometrelerce yollar olabilir. Kolaylıklar dileyelim. Yolunuz açık, kazasız belasız güzel bir akşam olsun hepimiz için. Ve sırada Sefo ile İrem Derici'yi bir araya getiren Senden Kalanlar radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
3: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
4: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95. Paşabahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95. Paşabahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

0: BPFM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
7: Çeri.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küpe FM reklam.

değerli dinleyiciler. Mesela anahtarımızı nereye koyduğumuzu veyahut telefonumuzu nereye bıraktığımızı ve gülüyoruz geçiyoruz. Ama bazı insanlar için unutmak çok daha başka bir şey. Yani dününü, yaşadığı anıları, bazen de en sevdiklerinin yüzünü unutmak denilebilir. O yüzden de bugün Dünya Alzheimer Günü, buna da biraz değinmek istedim değerli dinleyiciler. Manifest ve Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. Hileli şimdi radyonuzda.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

Müziğin sevilen yıldızlarından Melike Şahin'le ilerlemeye devam edeceğiz. Aynı zamanda anne olmak için gün sayıyor sevgili Melike Şahin ve bir yandan da anne adaylarına da buradan özellikle anne olmayı bekleyenlere daha doğrusu güzel, sağlıklı, mutlu bir çocuk, bebek dünyaya getirmeleri dileğiyle Melike Şahin'in de karnı burnunda yeni karelerde gelmeye devam ediyor bu arada Instagram sayfası üzerinden. Karnı iyice belirgenleşen Şahin yeni pozlarını sevenleriyle paylaşmaya devam etti. Bu arada konserlerine de hamile olmasına rağmen bu yaz devam etti Melike Şahin ve bu da öne çıkan şarkısı Ölmem Ölemem şimdi Küpe FM'de.

0: Reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

21 Eylül 2026 Pazartesi akşamında beraberdik sevgili dinleyiciler, artık noktalayacağız ve sevgili Rıza Tamer'e sözü bırakacağız. Kısa bir süre önce kaybettiğimiz müzik dünyasının önemli değerlerinden birisidir. Hakikaten sesi, şarkıları ve bıraktığı izlerle aramızdan ayrıldıktan sonra da yaşamaya devam edecek olan sanatçılardan birisi elbette o da. Şimdi onun güzel hatırasına ve sizlere de eşlik etmesi dileğiyle Rıza Tamer benden sonra ile küpe FM frekanslarında değerli dinleyiciler, yarın saat 17'de tekrar buluşacağız. Küpe FM'den herkese keyifli akşamlar.

yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti öbür yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte neredeyse Eylül ayının sonlarına doğru yaklaşırken, zaman yine hızla koşup giderken efendim bir güzel günde daha burada sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Pazartesi sendromu çoktan gerilerde kaldı çünkü akşamın en güzel saatlerinde güne vedada Küpe FM'de sizlerleyim. Başlıyoruz.

0: FM reklam.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Gülşen, Gülşen'den Gülşen'in o güzel yeni şarkısını İtaat Yok'u dinleyelim. Bu arada Gülşen geçen gün sahne aldı tabii ki, yine hep sahne alıyor. Son sahne kıyafeti gerçekten çok ilginç. Kapri gibi bir pantolon, üzerinde bir atlet. Altında kilotlu çorap, üst taraf askılı. İlginç yani, gözlerim yandı diyebilirim. Ve bugüne kadar en beğenmediğim kıyafeti olabilir ama arada da olur öyle diyorum ve Gülşen'le devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Murda ve Hadise ile imdatla devam edelim. 2022 yılında yapmışlardı bu şarkıyı. Bu arada Murda ünlülerden, oyunculardan Melisa Döngel'le bir ilişki yaşıyormuş. İlk kez görüntülenmişler. Vallahi yakışmışlar. Güzel, hoş da bir kadın. İnşallah mutlulukları daim olsun diyorum. Hadise ile de ara ara düetleri vardır biliyorsunuz. Bunu uzun zamandır dinlememiştik. O zaman imdatla devam ediyoruz.

0: Pes ettim.
1: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Küpe FM reklam.

İki tas çorba diyecek Mela Bedel ve Mustafa Sandal. Bu arada yeni bir düet geliyor Yeşim Salkım'la Maderzat'tan 1 Ekim'de. Onu da heyecanla bekliyoruz. Vallahi Yalan şarkısına güzel bir düet yapmışlar. Tabii ki bu şarkı kimin şarkısı? Tabii ki derken sanki biliyormuşuz gibi hepimiz önceden bilmiyorduk, yeni öğrendik. İbrahim Tatlıses'in şarkısı. Unutulmaz da bir şarkıdır. Güzel olur diye düşünüyorum. Konu birden buraya geldi ama şimdi Mela Bedel ve Mustafa Sandal'da iki tas çorbayla devam ediyoruz.

0: Bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Zinet Sarı'dan bir beş çayı dinleyelim. Bu arada geçen gün sahnede eşi Erkan Erzurumlu'ya sarılmış, biliyorsunuz gitarist eşi. Evde de evimizin hanımıyız, böyle sadece şarkı söylemekle olmuyor iş demiş. E tabii ki ev hayatı başka, iş hayatı başka, ama iş hayatında da birlikte olunca tabii ki isimler böyle beraber. O da onlar için ayrı bir tatlı, ayrıca da zor bir yanında olabilir değil mi? İnsanların eş olduğu durumda zaten sürekli beraberler, bir de iş hayatında beraber olmaları acaba birbirlerini özlemelerine mani olan bir durum olur mu diye de düşünüyorum. Düşünmüyor değilim. Zinet Ali ile devam ediyoruz efendim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları uyarıyor. Son teknolojiyle bile 3 tarım ürününü kurtaramayabiliriz. Yeni bir araştırmaya göre iklim krizine karşı kullanılabilecek son teknoloji yöntemler bile küresel ısınmanın etkileri karşısında 3 tarım ürününü korumakta yetersiz kalabilir. Kahve, kakao ve üzüm üretiminin küresel ısınmayla birlikte giderek istikrarsız hale geldiği belirtiliyor. Bu durum milyonlarca çiftçinin geçimini de tehdit altına alıyor. Araştırma ekibi son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde tartışılan bir jeomühendislik tekniği olan stratosferik aerosol enjeksiyonunu merceğe aldı. Bu yöntemde atmosferin üst katmanına güneş ışığını yansıtacak parçacıklar salarak gezegenin soğutulması hedefleniyor. Bilim insanları Batı Avrupa, Güney Amerika ve Batı Afrika'daki 18 önemli tarım bölgesinin 2036-2045 yılları için modellerini çıkardı. Sonuç olarak stratosfer ferik aerosol enjeksiyonu sıcaklığı düşürse bile yağış, nem ve hastalık riski gibi kritik değişkenlerin tarım ürünlerini istikrarlı hale getirmekte başarısız olduğu tespit edildi. Yalnızca 6 bölgede stratosferik aerosol enjeksiyonu uygulanmayan bölgelere kıyasla dikkate değer bir iyileşme görüldüğü belirtiliyor. Araştırmanın yazarlarından Dr. Ariel Morrison, sıcaklığı düşürmek tek başına yeterli değil. Kakao, kahve ve üzüm gibi bitkiler sadece ısıdan değil, nem ve yağıştan da etkileniyor. Bu kadar karmaşık bir sistemi tek bir yöntemle dengelemek mümkün değil diyor. Araştırmacılar, tarımın geleceğini güvence altına almak için yerel adaptasyon stratejilerine, sürdürülebilir uygulamaya ve uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

Ne yapayım tabiatım böyle. Serdar Ortaç'tan dinleyeceğiz. Geçen gün annesi Serdar Ortaç için sana nazar değmesin diye bir şiir yazmış. E tabii ki onun da evladı o nihayetinde. Bir evladını da kaybetti. Çok zor zamanlardan geçtiler. Haliyle birazcık Serdar Ortaç'ın da tabii ki sıkıntıları var. Hala devam ediyor rahatsızlığıyla alakalı. Anne için de zor bir durum. Evet, nazar değmesin kimsenin evladı adına diyoruz ve Teoman'ın o güzel şarkısı Ne Yapayım Tabiatım Böyle ve işte Serdar Ortaç bizlerle.

0: FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Oğuzhan Koç bitti diyecek. Geçen gün sahnede çok sinirlenmiş. Sigara içiyormuş birisi. Önümden sigara içerek geçtin, söndür bakayım onu. Şşt demiş, bir dakika demiş. Kardeşim yakışıklım demiş. Sonra da şuradan dibimden kolunda çantayla ve sigarayla geçtin artist artist. Söndür bakayım sigaranı. Buranın ağası sen misin diye devam etmiş. Vallahi bayağı sinirlenmiş belli ki. Ama gerçekten sahnedeki sanatçılara da biraz daha saygı gösterilmesi lazım. Haklı. Oğuzhan Koç'la Bitti ile devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Bengü dur nereye diyecek. Ben de size hemen yakın zamanda Boğa ve Başak Burcu'nu bekleyen şeyleri söyleyeceğim. 3 senedir istediği bir şey oluyormuş Boğa ve Başak Burcu'nun. Bakın bu çok önemli. İmkansız sandıklarınız bir anda imkanlı olabilir, şaşırabilirsiniz. Duyanlar duymayanlara söylesinler demişler. Söylüyorsunuz efendim. Ben size ilettim. Siz Boğa Başak varsa etrafınızda onlara söyleyin. Ve söz müzikte.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları uyarıyor. Son teknolojiyle bile 3 tarım ürününü kurtaramayabiliriz. Yeni bir araştırmaya göre iklim krizine karşı kullanılabilecek son teknoloji yöntemler bile küresel ısınmanın etkileri karşısında 3 tarım ürününü korumakta yetersiz kalabilir. Kahve, kakao ve üzüm üretiminin küresel ısınmayla birlikte giderek istikrarsız hale geldiği belirtiliyor. Bu durum milyonlarca çiftçinin geçimini de tehdit altına alıyor. Araştırma ekibi son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde tartışılan bir jeomühendislik tekniği olan stratosferik aerosol enjeksiyonunu merceğe aldı. Bu yöntemde atmosferin üst katmanına güneş ışığını yansıtacak parçacıklar salarak gezegenin soğutulması hedefleniyor. Bilim insanları Batı Avrupa, Güney Amerika ve Batı Afrika'daki 18 önemli tarım bölgesinin 2036-2045 yılları için modellerini çıkardı. Sonuç olarak stratosfer ferik aerosol enjeksiyonu sıcaklığı düşürse bile yağış, nem ve hastalık riski gibi kritik değişkenlerin tarım ürünlerini istikrarlı hale getirmekte başarısız olduğu tespit edildi. Yalnızca 6 bölgede stratosferik aerosol enjeksiyonu uygulanmayan bölgelere kıyasla dikkate değer bir iyileşme görüldüğü belirtiliyor. Araştırmanın yazarlarından Dr. Ariel Morrison, sıcaklığı düşürmek tek başına yeterli değil. Kakao, kahve ve üzüm gibi bitkiler sadece ısıdan değil, nem ve yağıştan da etkileniyor. Bu kadar karmaşık bir sistemi tek bir yöntemle dengelemek mümkün değil diyor. Araştırmacılar, tarımın geleceğini güvence altına almak için yerel adaptasyon stratejilerine, sürdürülebilir uygulamaya ve uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Yarın akşam yine aynı saatte güne vedada görüşene kadar hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

0: FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta. Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları uyarıyor. Son teknolojiyle bile 3 tarım ürününü kurtaramayabiliriz. Yeni bir araştırmaya göre iklim krizine karşı kullanılabilecek son teknoloji yöntemler bile küresel ısınmanın etkileri karşısında 3 tarım ürününü korumakta yetersiz kalabilir. Kahve, kakao ve üzüm üretiminin küresel ısınmayla birlikte giderek istikrarsız hale geldiği belirtiliyor. Bu durum milyonlarca çiftçinin geçimini de tehdit altına alıyor. Araştırma ekibi son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde tartışılan bir jeomühendislik tekniği olan stratosferik aerosol enjeksiyonunu merceğe aldı. Bu yöntemde atmosferin üst katmanına güneş ışığını yansıtacak parçacıklar salarak gezegenin soğutulması hedefleniyor. Bilim insanları Batı Avrupa, Güney Amerika ve Batı Afrika'daki 18 önemli tarım bölgesinin 2036-2045 yılları için modellerini çıkardı. Sonuç olarak stratosfer ferik aerosol enjeksiyonu sıcaklığı düşürse bile yağış, nem ve hastalık riski gibi kritik değişkenlerin tarım ürünlerini istikrarlı hale getirmekte başarısız olduğu tespit edildi. Yalnızca 6 bölgede stratosferik aerosol enjeksiyonu uygulanmayan bölgelere kıyasla dikkate değer bir iyileşme görüldüğü belirtiliyor. Araştırmanın yazarlarından Dr. Ariel Morrison, sıcaklığı düşürmek tek başına yeterli değil. Kakao, kahve ve üzüm gibi bitkiler sadece ısıdan değil, nem ve yağıştan da etkileniyor. Bu kadar karmaşık bir sistemi tek bir yöntemle dengelemek mümkün değil diyor. Araştırmacılar, tarımın geleceğini güvence altına almak için yerel adaptasyon stratejilerine, sürdürülebilir uygulamaya ve uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.
6: Küpe.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

olur uçarım yanarken içim. Kuş olur uçarım

coştu sende. Sevdam bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.